0: yalandır, bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara, bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olur.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
0: Oksijen.
2: Biraz daha açabilir miyiz onu sesi?

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Parçası mı oldum ben? Biri bir ayrılırken kervanda.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yeni tankrabat artık yürürlükte. Benzin ve dizelde vergi indirimi sürücülerin cebini biraz rahatlatmayı amaçlıyor. Peki vatandaşlar bu indirimi gerçekten hissediyor mu? Sokak röportajlarında görüşler oldukça farklı. Bazı sürücüler otomobili çok az kullandıkları için indirimin bütçelerinde büyük bir fark yaratmadığını söylüyor.
2: Ich fahre nur privat, wenn am Wochenende und finanziell würde es für mich jetzt auch nicht so eine große Belastung bedeuten.
1: Bir başka görüş ise desteğin daha fazla ihtiyacı olanlara yönelmesi gerektiği yönünde. Otomobile fazla ihtiyaç duymayan bazı kişiler tankrabattan kendilerinin yararlanmasının gerekli olmadığını düşünüyor.
3: Also eigentlich würde ich meinen Tankrabatt gerne weitergeben an Leute, die den brauchen. Aber ich brauche ihn nicht.
1: Aracını zaman zaman kullananlarda ise tablo biraz farklı. İndirimin küçük de olsa yardımcı olduğunu söyleyenler var. Ancak pompada bunun gerçekte kaç euro avantaj sağladığını anlamanın zor olduğundan şikayet ediliyor.
3: Ich fahre ab und zu schon mit dem Auto. Das heißt, es hilft mir schon ein bisschen, würde ich sagen. Ich verstehe aber immer nicht so ganz, wie viel es mir jetzt wirklich bringt, weil tanken ist trotz dessen immer noch sehr teuer.
1: Otomobili olmayanlar da tankrabattan doğrudan yararlanamıyor. Bazıları uygulamanın araç sahiplerine gerçekten ne kadar fayda sağlayacağı konusunda şüpheli.
2: Gut, ich habe kein Auto, mich betrifft der Tankrabatt eh nicht. Ob der aber überhaupt was bringt für die, die Auto haben, steht auch auf einem anderen Blatt.
1: Bazıları ise indirimi yetersiz buluyor. Onlara göre yakıt fiyatları hala çok yüksek ve devletin fiyatları düşürmek için daha güçlü önlemler alması gerekiyor.
4: Wenn ich ehrlich bin, ich finde es unmöglich. Finde, dass der Staat da viel mehr eingreifen müsste. Ist immer noch viel zu teuer.
1: Sokak röportajlarının ortaya koyduğu tablo net değil. Çok araç kullananlar için tankrabat küçük bir rahatlama sağlayabilirken otomobili az kullanan ya da hiç kullanmayanlar etkisini sınırlı görüyor. Ortak nokta ise benzin ve dizel fiyatlarının birçok kişi için hala yüksek olması. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 5 kilo güllü Tosya pirinç 8.49, 1 kilo Alice çay 7.99, 1 kilo Mevlana çay 8.49 ve daha birçok açılışa özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bukova'dan 106.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
1: Kita Kleine Weltkinder.
0: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
1: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmenin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi. Aynı tarihte Berlin Birleşik Almanya'nın başkenti oldu ve 3 Ekim ülkenin resmi milli bayramı olarak belirlendi. Peki neden 3 Ekim? Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Ancak Almanya'nın hukuki olarak birleşmesi bundan yaklaşık 11 ay sonra gerçekleşti. İki Almanya arasında imzalanan birleşme anlaşması 3 Ekim 1990'da yürürlüğe girdi. Bu nedenle milli bayram olarak 3 Ekim Tag der Deutschen Einheit seçildi. Peki neden 9 Kasım değil? Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 9 Kasım'da milli bayram için düşünebilecek önemli bir tarih. Ancak 9 Kasım aynı zamanda Nazi döneminde 1938'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Kasım programlarının yıl dönümü. Bu nedenle kutlama niteliğindeki milli bayram için 3 Ekim tercih edildi. Almanya Birlik Günü, Tag der Deutschen Einheit'in merkezi kutlamaları her yıl Bundesrat, yani Federal Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nı yürüten eyalette yapılıyor. Bremen, 1 Kasım 2025'te Bundesrat Başkanlığı'nı devraldığı için 2026'daki merkezi kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Kentte 2 ila 4 Ekim tarihleri arasında Viele Stärken ein Land sloganıyla büyük bir halk festivali düzenleniyor. Resmi bilgilere göre 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Kutlamalarda Almanya'nın 16 eyaleti kendisini tanıtıyor. Federal Parlamento Bundestag, Federal Temsilciler Meclisi Bundesrat, Federal Hükümet ve Federal Anayasa Mahkemesi de standlarla yer alıyor. Programda konserlerden sergilere, siyasi söyleşilerden aile etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik bulunuyor. Bremen'in Bundesrat Başkanlığı 1 Kasım'da sona erecek ve görevi Nordrhein-Westfalen devralacak. Böylece 2027 yılında Merkezi Birlik Günü Tag der Deutschen Einheit kutlamalarının ev sahipliği Nordrhein-Westfalen'e geçecek. 3 Ekim resmi bir bayram günü olduğu için resmi daireler, dükkanlar, mağazalar ve işyerleri kapalı. Yani bu cumartesi bir pazar günü gibi olacak. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: içecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. Dört dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
1: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. Drive2flight.com.
2: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
3: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler programında mikrofonda ben Mert.
2: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein.
1: Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Saat 14'e kadar birlikteyiz sizler için. Birbirinden güzel şarkılar hazırladım. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zamansa günümüzün en yeni parçaları radyolarımızda olacak. Birbirinden güzel, keyifli konularımız da var. Mesela bugün 3 Ekim, Tag der Deutschen Einheit, bayramımız kutlu olsun. Almanya'nın birleşimini konuşacağız. Bundan yaklaşık neredeyse 40 sene önce, 36 sene önce Doğu Almanya ve Batı Almanya bir araya geldi. Bu konuyu masaya yatıracağız. Siz de dersiniz ki ya Mert, ben bu konulara fikrimi nasıl belirteceğim diyenler için. Hemen WhatsApp numaramızı paylaşıyorum. Yazıyor musunuz? 030-217-970-71'e mesajlarınızı bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Öncesinde biz bir yoklama alalım. Bakalım kimler uyandı, kimler nerede, neler yapıyor? 030-217-970-71'e mesajlarınızı bekliyorum. Ama tabii ki de lütfen isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi yazmayı unutmayın. Ve şöyle hafta sonuna güzel bir düetle başlayalım derim. Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş, unutamadım adını diyecekler. 10-14 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Yavaş yavaş şöyle uyanıp kendimize gelmeye çalışıyoruz. Uyanan dinleyicilerimiz de var. Onlar da günaydın diyerek bizleri selamlıyorlar. Mesela onlardan biri. Günaydın Mert, iyi yayınlar. Yoldayım, çalışıyorum. Labo Afağa Berlin'den selamlar demiş. Selamlar olsun. Resmi tatil olmasına rağmen çalışan koca yürekli dinleyicilerimiz, kolay gelsin. İyi günler, iyi yayınlar. Neukölln'den Radyo Kolik'te bizlerle beraber yayınımızı dinliyor. Bir de uzun yolculukta dinleyenlerimiz var. Sabah uyandık, uzun yola çıktık. Esra Yayla Kaya bizi şu an ailesiyle beraber, eşi Ramazan Kaya ve evlatları Hira ve Kaan'la beraber uzun yoldan dinliyor. Yol nereye gidiyor onu bilemiyorum şu an ama kendilerine bir parça gönderiyorum ben. İçimden geldi. Aslında bu yoktu. Şöyle birazcık maziye dalıyoruz. Ayten Alpman ve ustalık eseri adeta. Memleketim radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın yeniden birleşmesinin 36. yıl dönümünde Doğu Almanya'da yetişenlerin üst düzey görevlerdeki oranı düşük kalmaya devam ediyor. Bir araştırmaya göre bu oran yaklaşık %12. Büyük şirketlerde ise temsil çok daha düşük. Sosyolog Michael Hartmann özellikle ekonomi, yargı ve medyada değişimin sınırlı kaldığını belirterek kota uygulanmasını öneriyor. 1300'den fazla katılımcıyla yapılan ARD Deutschland Trend araştırmasına göre federal hükümetin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.33 oldu. Bugün günlerden 3 Ekim, Almanya'nın birleşimi. Biliyoruz ki bundan tam 36 yıl önce Almanya ikiye bölünmüş, değil mi? Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere. Ardından 9 Kasım 1989 yılında. Eminim birçok dinleyicimiz bugünü daha dün gibi hatırlıyordur. Berlin duvarı yıkıldı ve neredeyse bir sene sonra 3 Ekim'de 1990'da Doğu ve Batı Almanya birleşti, bir araya geldi. Bugün Almanya genelinde bu kutlanıyor. Siz dinleyicilerimizde varsa o döneme dair böyle hatırladığınız, aklımdan hiç çıkmayan, ya Mert bak duvar yıkıldığında ben o zamanlar ilkokul öğrencisiydim. Okulda şöyle bir şey oldu veya ben çok net hatırlıyorum, duvar yıkılırken babamın omuzlarındaydım gibi bir anısı olan bir tane dinleyicimizi arıyorum ya. O dinleyicimiz lütfen beni bulsun. Nasıl bulacağını çok iyi biliyor, değil mi? 030-217-970-71'e mesaj atıyor ve bana ulaşıyor. O sıra Ufuk Beydemir radyolarımızda en sevilen şarkılarından biri, Aytenli Kadın'la. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları sadece Metropol FM'de.

0: hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
1: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469 06 775.
5: Ay ne yapacağım şimdi?
6: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
5: Ama numarası yok ki.
6: Hemen yaz. 682-77-207.
5: Dur tam yazamadım.
6: 682-77-207.
5: Sonra?
6: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
7: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
8: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
9: Neşeli Saatler tüm hızıyla devam ediyor. Mikrofonda ben Mert. Günlerden 3 Ekim. Tag der Deutschen Einheit. Kahvaltılarımızı yapalım. Bayramları kutlamak üzere Alman komşularımızın kapılarını çalalım. Komşularımızı ziyaret edelim. Onların ellerini öpelim. Bayramlarını kutlayalım. Onlar da böyle bir şaşırsınlar. Biz bu bayramı böyle kutlamıyorduk ya. Artık yapacak bir şey yok. Bayram dediğin böyle kutlanır. Bütün akrabalarla beraber sofraya oturulur. Almanya'nın birleşimi kutlanılır, ardından dağılınır. Deniz mesaj atmış bizlere. Demiş ki Almanya benim evim, benim vatanım. Bugün bunu her zamankinden daha güçlü hissediyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar Deniz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir de sadece Almanya'dan değil. Şu mesajın ilginçliğine bakar mısınız? Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar Mert. Sizi Kanada, Montreal'den dinliyorum. 5 yıldır burada yaşıyorum. Kendimi biraz yalnız hissediyorum. Sizi dinlemek bana iyi geliyor. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Yalnız olduğunu düşündüğünde aklından hiç çıkmasın. Mert her zaman senin yanında. Buradan da Montreal'e selam olsun. Günaydın, günaydın diyoruz. Ama Montreal'da saat 4.41. Ama ne fark eder değil mi? Gökhan Özen'in de dediği gibi. İster Almanya, ister Kanada, ister Avustralya. Gönüller bir olduktan sonra mekanın hiçbir önemi yok. 10.51 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'le maziye doğru yolculuğumuz devam ediyor. 1978 yılına gidiyoruz. Nukhet Duru ve Ben Sana Vurgunum radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

Kerem kopsun kıyametle radyolarımızdaydı. Salih Bademci yürü ya kulum ile radyolarımıza bu şarkı Eda Metin Özülkü ikilisinin 50 yıllık sanat hayatına adanan albüm için seslendirilmiş bir yeniden yorum.

0: Türk.
1: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
2: Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
3: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
2: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
3: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
2: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
4: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
5: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
6: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
5: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Metropol FM.
3: Neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 11.22 oldu. Mikrofonda ben Mert. Bugün günlerden 3 Ekim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Almanya'nın birleşimini, Tag der Deutschen Einheit'i konuşuyoruz ve Özgür bir mesaj atmış. Demiş ki, selam Mert, iyi yayınlar. Diyorsun ki duvar 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Ama Doğu ve Batı Almanya 3 Ekim 1990'da birleşti. Bu nasıl bir duvar ki bunu yıkmak 11 ay sürdü? Hayır, tabii ki de duvarı yıkmak 11 ay sürmedi ama biliyorsunuz Almanya bürokrasi ülkesi. Yani duvarı hemen yıkabiliriz ama birleşmemiz biraz vakit alabilir. Bak, bu mesaja çok yakın bir mesaj. Kemal yazmış. Selam Mert, iyi yayınlar. NRV'de bau işi yapıyoruz. Duvarı bize verselerdi 11 ay beklemelerine gerek kalmazdı. Biz bir haftaya indirirdik. Çok güzel reklam yaptım bu arada. Gözümden kaçmadı. Peki bu Almanya, yani Berlin duvarı yıkıldıktan sonra, Almanya birleştikten sonra Almanya acaba tam anlamıyla birleşebildi mi? Biraz buna göz atalım. Yoksa hala Batı ve Doğu Almanya'da gözle görülen bir fark var mı? Fakat öncesinde Burak Bulut radyolarımızda olacak. Ah be Manolya ile tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın yeniden birleşmesinin 36. yıl dönümünde Doğu Almanya'da yetişenlerin üst düzey görevlerdeki oranı düşük kalmaya devam ediyor. Bir araştırmaya göre bu oran yaklaşık %12. Büyük şirketlerde ise temsil çok daha düşük. Sosyolog Michael Hartmann özellikle ekonomi, yargı ve medyada değişimin sınırlı kaldığını belirterek kota uygulanmasını öneriyor. 1300'den fazla katılımcıyla yapılan ARD Deutschland Trend araştırmasına göre federal hükümetin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Neşeli saatlerdeyiz mikrofonda. Ben Mert. Saatlerimiz 11.36 oldu. Berlin Duvarı'nın yıkılmasını ve Almanya'nın birleşmesini konuşuyorduk ki bakın çok güzel bir noktaya değindi Çimen. Bize bir mesaj attı, dedi ki o bahsedilen duvar yıkılırken birçok insan boynunda tahta bir tezgahın üstünde o taşları turistlere satarak servet yapan çok insan oldu. Hala bile çok yüksek meblağlara satılıyor diye bir mesaj atmış. Çok güzel hatırlattın bize. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Bu insanları ben tanıyorum. Bunlardan biri benim dayım.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

Nilüfer ve tek başına radyolarımızda 40 yılı aşkın bir kariyer, hala daha Türk pop tarihinde önemli bir isim Nilüfer. Geçmişten bugüne sanatçının sesindeki o duru şefkatli ton hiç değişmeden kendini korumuş.

0: başlıyor.
1: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Berlin dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 1 kilo ömür yoğurt 1.49, 250 gram meray ay çekirdek çeşitleri 1.49 ve daha birçok açılışa özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bukova'dan 106.
5: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Tempelhof Adam 176.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler devam ediyor. Hem de Türkçe rap'in çehresini değiştiren o isimle Ezhel ve bu yıl yayınladığı şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.55 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, bugünün anlam ve önemine binaen Almanya'nın birleşimini konuşuyorduk. Murat bir mesaj atmış bana. Demiş ki, Mert'ciğim günaydın, iyi yayınlar, iyi güzel anlatıyorsun. Doğu ve Batı Almanya birleşti diye, ama bu anlattığın birleşme acaba sadece kağıt üstünde olabilir mi diye bir soru sormuş. Vallahi ben de oturdum, şöyle bir baktım günümüzde Batı ve Doğu Almanya arasında hala bir fark var mı diye, ve var gerçekten de. Şöyle bir fark var mesela. Batı Almanya'da ortalama maaş, bu büyük ihtimalle netto değil brutto, 4.961 euro iken doğuda ortalama maaş 4.120 euroymuş. Ya aradaki fark tam 840 euro. Yani aynı ülkede bu kadar büyük farkın olması. Buradan Batı Almanya'daki dinleyicilerimize sesleniyorum. Masaya bir tabak daha koyun. Doğudakiler olarak kalktık geliyoruz. 11.56 oldu saatlerimiz. Mustafa Ciceli radyolarımızda es diyecek tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

hep Casalini ve Duvar radyolarımızdaydı. 12.09 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Bugünü, yani 3 Ekim'i konuşuyorduk, Almanya'nın birleşimini. Eğer radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, biliyorsunuz 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra tam 11 ay geçti ve 3 Ekim 1990 yılında Almanya yeniden bir araya geldi, birleşti. Bu duvarın yıkılması, dinleyicilerimiz bilecektir, artık Türk dizilerinde de geçiyor. Evet, hangi diziden bahsediyorum biliyor musunuz? Yeni başlayan bir dizi. Güneşin Doğduğu Yer dizisi, bir dönem dizisi, hatta başrolünde Burak Özçivit var. Dizinin geçtiği yılda tam 1989 ve dizinin ilk sahnesi Berlin'de başlıyor. Yani başrolümüz Burak Özçivit o yıllarda Berlin'de bir gazeteci. Fakat bu duvarın olduğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Acayip konuşuldu. Eğer bu sahneyi izlemeyen dinleyicilerimiz varsa sizlerden ricam, arabada gidiyorsanız arabayı bir kenara çekin. Kahvaltı yapıyorsanız da şöyle çatalı kaşığı bir kenara bırakalım. Şu sahneyi bir izleyelim, ardından buru masaya yatıracağız. Fakat öncesinde çok sevdiğimiz bir sanatçı Yalın, Bir Bahar Akşamı radyolarımızda. Akşam.

0: Türk.
1: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek, yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayata tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini, Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
3: Aha, mein Burger ist da.
4: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
3: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
4: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
3: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
5: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
6: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, İster sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy Metropol FM yayınımızda. Sayın Aksoy, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim Ferhat Bey.
0: Efendim, Berlin'de ve Almanya'da iki dille büyüyen çocuklar açısından tabii Türkçe derslerinin önemini öğrenmek isteriz sizlerden.
1: Öncelikle şunu vurgulamak isterim. İki dilli büyümek çocuklarımız için çok önemli bir zenginliktir. Berlin'de ve Almanya'da yetişen çocuklarımızın hem Almancayı hem de Türkçeyi iyi bilmelerini büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Türkçe dersleri çocuklarımızın yalnızca dil becerilerini değil, aynı zamanda aileleriyle birlikte ve kültürel çevreleriyle olan bağlarını daha da güçlendirmektedir ve topluma aidiyetlerini de bir nebze daha artırmaktadır. Bizim yaklaşımımız Türkçeyi Almanca'nın alternatifi olarak görmek değil, iki dille birlikte güçlü şekilde geliştirmektir ve çocuklarımızın gelişimini sağlamaktır.
0: Sayın Aksoy, ana dilini iyi öğrenmenin çocuğun okul başarısına, kimlik gelişimine ve Almanca öğrenmesine nasıl bir katkısı olur?
1: Tabii ki ana dilini iyi öğrenen bir çocuk kendini daha iyi ifade edebilir, düşüncelerini daha rahat aktarabilir ve okuduğunu daha iyi anlayabilir. Bu beceriler çocuğun genel eğitim hayatını da destekler ve katkı sağlar. Araştırmalar iki dil bilen çocukların daha esnek düşünebildiğini ve okul başarılarının da arttığını göstermektedir. Hem aileleriyle daha güçlü bir iletişim kurarlar, hem de akademik başarıları konusunda daha avantajlı olurlar. Türkçenin çocuklarımızın kültürel kimlik ve aidiyet duygularının gelişmesinde de önemli bir yeri vardır tabii ki.
0: Peki sizce Türkçe dil olarak Almanya'daki eğitim sistemi içinde bugün yeterince güçlü bir yere sahip mi?
1: Son yıllarda Türkçe eğitimi konusunda önemli gelişmeler olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak Türkçenin eğitim sistemi içerisindeki yerinin daha da güçlendirilmesi ve daha fazla çocuğumuza ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Almanya'nın federal bir yapıya sahip olması nedeniyle eğitim uygulamaları eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor. Berlin açısından baktığımızda Türkçe Erstsprachunterricht, yani ilk dil eğitimi kapsamında eğitim sistemi içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte hedefimiz Türkçenin daha fazla çocuğumuza ulaşması ve çocuklarımızın Türkçe'yi yalnızca evde konuşulan bir dil olarak değil, okunan, yazılan, üretilen ve kültürel ifade aracı olarak kullanılan canlı bir dil olarak görmesidir.
0: Son olarak Türkçe eğitimi alanında şu anda hangi güncel çalışmalar yürütülüyor?
1: Berlin Eğitim Ateşeliği olarak Türkçe eğitimini yalnızca derslerden ibaret görmüyoruz. Çocuklarımızın Türkçeyi severek öğrenmelerini, kullanmalarını ve günlük hayat içerisinde yaşatmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda okullarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde Türkçe ve Türk kültürü derslerinin desteklenmesi, öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının takip edilmesi ve öğrencilerimize yönelik akademik ve kültürel faaliyetlerin artırılması üzerinde çalışıyoruz. Berlin özelinde konuştuk, ancak Almanya'nın diğer eyaletlerinde yaşayan vatandaşlarımız için de birçok çalışmalarımız ateşeliklerimiz aracılığıyla devam ediyor. Berlin dışında 12 farklı eyalette başkonsolosluklarımıza bağlı eğitim ateşeliklerimiz bünyesinde Türkçe ve Türk kültürü dersleri sunulmakta. Özellikle siz de çocuğunuzun Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılmasını teşvik edin.
0: Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy yayınımıza konuk oldu. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Ferhat Bey.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz.
2: İrem Derici ve Durum Çok Acil radyolarımızda O Ses Türkiye ile beraber hayatımıza giren ve sonrasında çıkmayan, bize bu güzel şarkıları kazandıran

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Brandenburger Tor önünde binlerce kişi olası zorunlu askerlik uygulamasına karşı gösteri yaptı. Polis katılımcı sayısını yaklaşık 3000 olarak açıkladı. Protestoların arka planında genç erkekler için zorunlu uygunluk muayenesi getiren yeni askerlik yasası bulunuyor. Bugün de yeni bir gösteri yapılacak. Almanya'da sol siyasi davalarda hukuki ve maddi destek sağlayan Rote Hilfe, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sol çevrenin önemli örgütlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 14.400 üyesi bulunan dernek resmi raporlarda şiddet yanlısı olmayan gruplar arasında gösteriliyor. Dernek ise faaliyetlerini siyasi baskıya karşı hukuki destek olarak tanımlıyor. Wittenberg Plus istasyonundaki yangının ardından U2 hattı yeniden normal seferlerine başladı. Kısıtlamalar cuma sabahı saat 4 civarında kaldırıldı. U1 hattının da pazartesi günü tamamen normale dönmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 12.30 oldu. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Türkiye'de yayınlanmaya başlayan yeni bir dizi vardı. Güneşin Doğduğu Yer. Bu dizinin ilk başlangıç sahnesi Berlin Duvarı'nın yıkılışı. Bugün birazcık sizlerle beraber bu diziyi ele alacağız. Berlin Duvarı'nı sahnesine, ondan sonra asıl şöyle bir olay var. Dizinin konusu bayağı aslında ilginç diyebileceğimiz bir konu. Ve hatta birçok tepki de aldı ama ondan öncesinde bak, Berlin Duvarı ile ilgili şöyle bir mesaj aldım diziyle alakalı. Selam Mert, iyi yayınlar, ben Sena, Berlin'den yazıyorum. Diziyi izlerken keşke gerçekten o dönemleri anlatan birilerinden yardım alsalardı dedim. Gerçekten o kadar çok hata var ki. Gerçeği yansıtmayı geçtim, ben diziyi komedi olsun diye izliyorum demiş. Bak, dizide şöyle bir sahne var. Berlin Duvarı'nın yıkıldığı sahnede Burak Özçivit sevdiceğini polislerin elinden kurtarıyor. Ve arkada ne çalıyor biliyor musunuz? Arkada Tarkan çalıyor. Tarkan'ın Ölürüm Sana şarkısı. Ama işte olay şu ki, Tarkan'ın Ölürüm Sana şarkısı 89'da değil, bundan 3 sene önce 92 yılında çıktı. Ebru Yaşar ve Gülden İşbirliği. Nasıl uyuyorsun radyolarımızda? Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM.

Aslı Güngör, aşk her şeye değerli radyolarımızdaydı. 12.42 oldu saatlerimiz. Aslı Hünel bir nefeste radyolarımızda. Kendisini aynı zamanda Gelinim Mutfak'ta programından tanıyoruz. Onu sunuyor. Kısaymış aşk dediğin.

0: Lina Haps Homeli'yle sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berliner Herbsthome auf dem zentralen Festplatz am Kurtschumacher-Damm.
1: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
2: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
5: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
6: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. Drivetoflight.com.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Türk popunun köklü seslerinden biri Zerrin Özer ve Son Mektup radyolarımızda. Kendisi 1975'te bir TRT yarışmasını kazanıyor. Ardından 79'da Gönül albümüyle altın plak alıyor. Bir müzik ailesinden gelen sanatçı aynı zamanda kız kardeşiyle aynı dönemde sahneye çıkmış. Kendi başına da karılcı bir kariyer kurmuş tabii ki de. Neredeyse 50 yıla yaklaşan bir kariyer. Sesindeki o güçlü, dramatik anlatım dönemin pop müziğinin karakteristik özelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Neşeli Saatler'deyiz. 12.54 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Bugün günlerden 3 Ekim. Bundan yaklaşık değil, tam 36 sene önce Doğu ve Batı Almanya birleşti. Hatta bir Türk dizisi aldı bunu işledi. Radyolarını yeni açan dinleyicim varsa eğer. Bunu konuşuyoruz Güneş'in Doğduğu Yer dizisinde. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizide Berlin Duvarı yıkılırken Burak Özçivit sevdiceği Leyla'yı Doğu Almanya polisinin elinden kurtarıyor. 89 yılında arkada çalan şarkı Tarkan'ın 92 yılında çıkardığı bir parça. Kölden bir dinleyicim mesaj atmış Sinan. Demiş ki diziyi izlemedim ama Tarkan'ın Ölürüm Sana şarkısıyla sevgilisini polisin elinden kurtarması arasında nasıl bir bağlantı var? Onu anlamaya çalışıyorum bir saattir. Ya onu biz de anlayamadık. Acaba orada onu bir korku mu sardı? Acaba duvarı şimdi yıkıyorlar. Bir haber mi geldi acaba? Duvarı yeniden yapmaya başlayacaklar diye. Şimdi bu duvarı vesaire bunu bir kenara bırakalım da asıl dizinin konusunu ben sizlerle konuşmak isterim. Çünkü dizi şunu anlatıyor. Aslında bir aşk hikayesi. Bir tarafta Burak Özçivit var, diğer tarafta Leyla var. Onlar Berlin'de tanışıyorlar. Fakat Burak Özçivit'in annesi Burak Özçivit'e başka birini daha uygun görüyor. Evet ve bununla da yetinmiyor. Leyla hakkında başlıyor mu ileri geri konuşmaya? Vallahi bu kayınvalide var ya bu kayınvalide. Bu kayınvalide özellikle biz gurbetçilerden çok fazla tepki aldı. Bana şunu sordurdu. Yani bu durumda gerçek bir hayatta, şimdi diziyi bir kenara bırakalım, biz kendimizi düşünelim. Bizler çocuklar olarak, anneler babalar olarak, ebeveynler olarak, evlenme çağındakiler olarak şunu şöyle bir düşünelim. Eğer yarın bir gün çocuğumuz bize gelse ve dese ki anne veya baba, ben yabancı biriyle evleneceğim dese ne yaparsınız? Ya çünkü aşkın bir şeyi yok. Yani aşk ne ırk dinler, ne millet dinler veya dinlemeli mi? Yani sizlerle beraber bunu tartışalım. Mesajlarınızı tabii ki de bekliyorum. 030-217-970-71'e bizi dinlediğiniz şehri ve İsmini yazarsanız mesajlarınızı okuyacağım. Seda Bakan ve Kör Aşık radyolarımızda. 12.57 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Brandenburger Tor önünde binlerce kişi olası zorunlu askerlik uygulamasına karşı gösteri yaptı. Polis katılımcı sayısını yaklaşık 3000 olarak açıkladı. Protestoların arka planında genç erkekler için zorunlu uygunluk muayenesi getiren yeni askerlik yasası bulunuyor. Bugün de yeni bir gösteri yapılacak. Almanya'da sol siyasi davalarda hukuki ve maddi destek sağlayan Rote Hilfe, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sol çevrenin önemli örgütlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 14.400 üyesi bulunan dernek resmi raporlarda şiddet yanlısı olmayan gruplar arasında gösteriliyor. Dernek ise faaliyetlerini siyasi baskıya karşı hukuki destek olarak tanımlıyor. Wittenberg Plus istasyonundaki yangının ardından U2 hattı yeniden normal seferlerine başladı. Kısıtlamalar cuma sabahı saat 4 civarında kaldırıldı. U1 hattının da pazartesi günü tamamen normale dönmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: 13.12 oldu saatlerimiz. Koray Avcı ve yanımda sen olmayınca 2016 yılında yayınladı. Sonra dersin ki albümünden bir parça, albümün adı bile içindeki şarkıların genel duygusal tonunu, o hesaplaşma ve itiraf havasını özetliyor adeta.
3: Hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca.

0: Türk.
1: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek, yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini, Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Sushiana. Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
3: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
2: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
3: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
2: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
4: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
5: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay DE.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. 13.22 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, biz gurbetçileri de aslında çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. O da şu ki, çocuğumuz yarın bir gün gelip bize dese ki, anne baba ben yabancı biriyle evleneceğim, buna nasıl bir tepki verirdik diye sorduk ve sizin de WhatsApp'a mesajlarınız adeta yağıyor. 030-217-970-71. Onlardan bir tane. Selam Mert, iyi yayınlar. Sena ben. Döneme göre bakılınca aslında eski zamanlarda Türkiye'deki ebeveynler kendi memleketi dışında bir memleketten gelin almaya bile çok tepkililerdi demiş. Ama dünya çok küçük, artık ben anne olarak kabul ederdim diyor. Evet, günümüzün anneleri böyle düşünüyor. Bak mesela Osnabrück'ten Şeyma yazmış bizlere, demiş ki, benim için çocuklarımın sevdiği kişi hangi ülkeden olursa olsun, yeter ki insan olsun. İşte duymayı en çok istediğimiz cümle, yeter ki insan olsun. Mesela Bensberg'den Funda yazmış bizlere, selam Mert, 14 yaşında bir kızım, 4 yaşındaysa bir oğlum var. Irk ayrımı yapmıyorum. Fakat çocuklarıma büyüdükleri kültürü geride bırakıp başka bir kültüre uyum sağlamanın zorluklarını anlatırdım demiş. Ama sonuçta gönül bu. Kimi severse sever, mutluluğu onda bulduysa anne olarak asla karışmam demiş. Bizim annelerimizin bu kıyamamazlıkları. Ajda Pekkan ve Bir Tık radyolarımızda, 13.24 oldu saatlerimiz. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saat'teyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Güneşin Doğduğu Yer diye bir dizi çıktı. Ve bu dizi Berlin'de geçiyor. İlk sahnesi Berlin'de başlıyor. Berlin duvarının yıkılmasıyla beraber dizide başrolümüz var. Burak Özçivit ve onun sevdiceği olan Leyla. Şöyle ki Leyla'nın bir tarafı Türk, diğer tarafıysa Alman. Ve Burak Özçivit'in annesi bu evliliğe, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkıyor. Bu dizi ilk yayınlandığında, bölüm ilk yayınlandığında özellikle gurbetçiler tarafından bayağı bir eleştiri almıştı. Biz de gurbetçiler olarak aldık bu konuyu, masaya yatırdık. Şunu konuşuyoruz: eğer bizim yavrumuz, çocuğumuz yarın bir gün yabancı biriyle evlenmek isterse bunu acaba nasıl karşılarız diye. Ve sizden gelen o kadar güzel mesajlar var ki, bak onlardan biri mesela: merhaba, ben Nuran. Benim damadım Alman ve dünyanın en iyi insanı. Başta kızımın kıymetini biliyor. En güzeli de bu. Damat Bey'e buradan kocaman alkışlarımızı gönderelim. İki tane de torunum var demiş. Çok şükür. Bak, bir diğer mesaj. Bu mesaj o kadar güzel ki. Çünkü bu mesajı bize Tuğçe ve Jakob atmış. Bundan yaklaşık bir yıl önce evlenmişler. Ve Marmaris'te evlenmişler. Aileleri ilk kez nikahta tanışmış. Jakob'tan ailesine Tuğçe ilk bahsettiğinde aynı dili konuşamayacakları, yabancı damat konusunda tabii böyle tereddütleri varmış. Ama Jakob kısa zaman içerisinde sevgisi ve saygısıyla gönülleri kazanmış. Şimdi her konuşmamızda yakışıklı damadımız nerede diye soruyorlar. Buradan da kendilerine selam gönderelim. Halo Jakob. Bir de bir babamız mesaj atmış. Bak, genelde hep annelerimiz mesaj atardı. Derdi ki ben yavruma kıyamam, edemem. Bakalım babalarımız ne düşünüyor? Selam Mert, iyi yayınlar demiş. Ben bir baba olarak söylemek istediğim. Benim oğlum ve kızım, ikisi de bir Almanla evlendiler. Hiç stres yok. İnan ki ben Türk'le evlendim. Stresten başımda saç kalmadı. Ya tabii genelleme yapmayalım ama saç ekimi için bildiğim çok iyi bir doktor var. Mehmet Erdem, sensiz ben olamam diyecek. 13.35 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Tam taşlı ve gidişat radyolarımızda Hanofa doğumlu sanatçımız Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oluyor. 2005'te de Rica Ederim albümüyle kariyerine önemli bir çıkış yapmıştı. Radyolarımızda keyfiniz bol olsun. Ben o ya-

0: alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online juveliye-exchange.de.
1: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
2: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
3: Sushi Yana. 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Yana.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
6: Güzelden onu.

0: Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, 13.55 olduğu saatler, Neşeli Saatler'deyiz ve yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bugün şöyle ne konuştuk diye bir bakacak olursak aslında biz gurbetçileri çok da yakından ilgilendiren bir şey konuştuk. Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Burak Özçivit ve sevdiceği Leyla. Burak Özçivit karakterimiz Türkiye'den Almanya'ya gelen bir gazeteci, burada Leyla ile tanışıyor. Leyla'mız yabancı ve Burak Özçivit'in annesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkıyordu dizide. Yani Leyla'nın kaynanası. Bu bir roman havası var ya, Leyla'nın kaynanası o roman havasındaki kaynana olabilir gibi geliyor bana. Bu kaynananın adını kuyruklu yılan koydukları kaynana olabilir. Biz de dinleyicilerimizle neyi konuştuk? Tabii ki de biz olsak. Yarın bir gün çocuklarımız bize gelip deseler ki anne baba, ben yabancı biriyle evlenmek istiyorum, nasıl bir tepki verirdik? Sizlerden de mesajlar geliyor. Selam Mert, iyi yayınlar. Bence aynı dil ve din olması çok güzel ve lüks demiş Ebru. Ama bebelerimiz kimi severse sevsin, bizim de onları sevmemiz gerekiyor diye de tamamlamış. Şunu diyebilir miyiz ya, bu zaman ilerledikçe, vakit geçtikçe ebeveynler de sanki biraz daha bilinçli bir hale gelmeye başladı. Serdar Ortaç ve Teoman İşbirliği. Ne yapayım, tabiatım böyle. Metropol'de kalın, kendinize iyi.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Canlar, bugün Almanya'da resmi tatil ama cumartesiye denk gelince insanın içinden biraz şu geçmiyor değil. Tatilim nereye gitti? Tarihlerimizi çekim 2026'yı, saatlerimiz 14.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk, sizlerle birlikte Süper Cumartesi programına dolu dizgin başlıyoruz. 3 Ekim Alman Birliği günü ama merak etmeyin, bugün size tarih dersi vermiyoruz. Benim derdim biraz daha basit. Haftanız nasıl geçti? Yoruldunuz mu? Bugün kendinize biraz zaman yaratabildiniz mi? Alan açabildiniz mi? Evde misiniz? Yolda mısınız? Çalışıyor musunuz? Kahvenizi içebildiniz mi? Nereden dinliyorsanız 4 saatliğine yan koltuğa geçip biraz müzik, biraz magazin, biraz nostalji, biraz ekran, biraz kahkaha, bol bol sohbet var bu yayında. Süper Cumartesi sizlerle beraber başlıyor. Radyo gelirken kulağımda 90'lar vardı. 90'lara da tabii ki imza atmış ama 2020'lere, 2026'lara kadar uzanan süperstar, önemli bir sanatçı, pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu, benim de çok sevdiğim bir şarkıyla yayınımızda, yolculuğumuzda bize eşlik edecek. Sarı Odalar diyor, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Sizlere sorduk, hafta sonunuz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz diye Eşref yazmış dinleyenimiz. Selamlar diyor Arda, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Hafta sonu bizim için tüm hafta biriken ev işlerine adanmıştır. Ama sağlık olduktan sonra gerisi önemli değil diyor. Ben de kendisine katılıyorum. Çalışan insanlar için hafta sonu da iş olarak ev mesaisiyle devam ediyor. Kolaylıklar diyoruz kendisine. Ütü yapıyormuş. Sıradaki şarkı ona gelsin. Cenk Eren, Kopsun Kıyamet diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Brandenburg Tor önünde binlerce kişi olası zorunlu askerlik uygulamasına karşı gösteri yaptı. Polis katılımcı sayısını yaklaşık 3000 olarak açıkladı. Protestoların arka planında genç erkekler için zorunlu uygunluk muayenesi getiren yeni askerlik yasası bulunuyor. Bugün de yeni bir gösteri yapılacak. Almanya'da sol siyasi davalarda hukuki ve maddi destek sağlayan Rote Hilfe, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sol çevrenin önemli örgütlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 14.400 üyesi bulunan dernek resmi raporlarda şiddet yanlısı olmayan gruplar arasında gösteriliyor. Dernek ise faaliyetlerini siyasi baskıya karşı hukuki destek olarak tanımlıyor. Wittenberg Plus istasyonundaki yangının ardından U2 hattı yeniden normal seferlerine başladı. Kısıtlamalar cuma sabahı saat 4 civarında kaldırıldı. U1 hattının da pazartesi günü tamamen normale dönmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Bir ülke bir gecede birleşebilir. Peki insanların hayatı da aynı hızla birleşir mi? Cevabınızı duyar gibiyim canlar. Bugün 3 Ekim, birleşmenin üzerinden tam 36 yıl geçti. Ama Almanya'da doğu ile batı arasındaki gelir, servet ve yaşam koşulları açısından hala farklar var. Ve seçim sonuçlarına baktığımızda da Almanya karpuz gibi ortadan bölünüyor aslında. Ben burada rakamlara boğulmak istemiyorum. Daha çok şu ilgimi çekiyor. Aynı ülkenin içinde bile hayat bazen bambaşka yaşanabiliyor. Aynı olaylara bambaşka şekilde bakabiliyoruz. Sen Almanya'da şehir ya da eyalet değiştirdiğinde hiç burada hayat gerçekten başka dedin mi? Ve birleşmek bazen tarihli oluyor ama birbirini anlamak biraz daha uzun sürebiliyor ve hatta tahmin ettiğimizden de uzun sürebiliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz?

Sonbahar varlığını artık iliklerimize kadar hissettiriyor. Siz dinleyenlerimizden mesajlar geliyor. Balkonunda çiçek bakımını yapandan evinde boya badanaya başlayanlara kadar herkese selam olsun.

Canlar, Almanya'nın en zenginleri arasında 3 Türkiye kökenli isim var. İkisini duyunca tabii diyeceksiniz, bunlar çok normal. BioNTech'in kurucuları, hani o meşhur korona zamanında dünya çapında nam saldılar biliyorsunuz. Özlem Türeci ve Uğur Şahin ve Almanya tarafından devlet ödülüne layık görüldüler. Bir diğer isim de Otovan kurucularından Hakan Koç. Otto Eins mi desek Almanca'da, İngilizce'den alışmıştık. Ben bu haberde servet rakamlarından çok başka bir şeyi tabii ki ilginç buluyorum. Bilim, girişimcilik ve göç hikayesi aynı cümlede buluşuyor. Ve görüyorsunuz, bir göçmen çocuğu olarak birkaç nesil sonra Almanya'nın en zenginleri listesine girebiliyorlar. Peki sence başarı deyince ilk akla ne gelmeli? Para mı, etki mi, özgürlük mü? Cevabı size bırakıyorum. Şimdi başarı listelerini kapatıp eski güzel parçalarla devam ediyoruz yolculuğumuza. Kıraç, yüce dağ başında yanar bir ışık diyecek. Sonrasında reklam aramız.

0: Lina Haps Homeli'yle sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berlin Haps Home auf dem zentralen Festplatz am Kurzmachadam.
1: Berlin dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 825 mililitre birinci ayçiçek yağı 1.69, 830 gram Tukaş salça 1.49 ve daha birçok açılışa özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bukova'dan 106.
2: Ay ne yapacağım şimdi?
3: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
3: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
3: 682-77-207.
2: E sonra?
3: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
4: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
6: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
3: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
7: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flieger Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flieger Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469 06 775.
8: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Of aman desem arkasını nasıl getirirsiniz? Devamını getirebilenler var mı? 90'lara damga vuran Nalan'ın son hali of aman Nalan cevabımız. Sosyal medyada gündem oldu ama ben görüntüsünden çok şarkının onun görüntüsünden daha çok şarkının yaptığı şeyi düşündüm. Tabii ki etkisini düşündüm. Çünkü bazı şarkılar var ilk 3 saniyede seni başka bir eve, başka bir yaz tatiline, başka bir yaşına, başka bir anıya götürüyor ama senin zamanını of aman Nalan dediğimizde sizi 90'lara götürdüğünü tabii ki tahmin edebiliyorum. Peki sizin zamanınızı açan, mekanınızı açan, sizin için zaman makinesi etkisi yaratan şarkı hangisi? Belki 90'lardan, belki 2000'lerin başlarından ama benimle paylaşın. Belki listemizde sizlerle o şarkıyı paylaşabiliriz. Birazdan size küçük bir 90'lar tüneli açalım istiyorum ama 90'lara da damgasını vurmuş önemli bir isimle tabii ki bunu yapacağız ve bu saatimizi de kapatacağız. Sertab Erener, Rüya parçasıyla radyolarınızda.

0: Da Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, ikinci saatimize geçtik. Bugün tarihler 3 Ekim 2026'yı gösteriyor ve Almanya'da tatil, birleşmenin günü. Bazen bir şarkı seni konserde yakalar, bazen mutfakta, bazen Instagram'da saçma bir videonun altında. Bu saat biraz tam da bunun üzerine. Müzik bizi nerede yakalıyor? Sizin modunuzu yükselten günlük şarkılarınız ne? Aklınızda varsa benimle paylaşın. Listemiz içerisinde sizler için onları çalıyor olabiliriz. Metropol FM'de ikinci saatimiz Mebrure Zat-ı Şahanesi parçasıyla başlıyor. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Bir sanatçı 6 yıl sahneye çıkmasa, geri döndüğünde ise 52 bin kişi hala şarkılarını ezbere söylüyorsa, inanın benim tüylerim diken diken olur. Ama artık sadece şarkıcı mıdır? Şebnem Ferah Ankara'da yaklaşık 52 bin kişiyle buluştu ve 6 yıllık aradan sonra, bence tabii ki bu çok önemli bir an, onun da gözlerinin dolduğu, seyircilerle buluşmaktan keyif aldığı anlar medyaya yansıdı. Bilmiyorum onun yerinde olsaydınız neler düşünür, neler hissederdiniz ama kendimi onun yerine koyduğumda gerçekten tüylerim diken diken oluyor. O sevgiyi paylaşabilmek çok önemli. Bence bazı sanatçılar bir dönemden sonra hayatımızın fon müziğine dönüşebiliyorlar. Şarkıyı açıyorsun, yaşadığın her şey geri geliyor. Peki Şebnem Ferah'tan tek bir şarkı seç deseniz siz hangisini seçersiniz? Ama benim aklıma Şebnem Ferah'tan Sil Baştan parçası geliyor. Ne zaman Şebnem Ferah'ı düşünsem.

0: deseler ben oyum.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de Brandenburger Tor önünde binlerce kişi olası zorunlu askerlik uygulamasına karşı gösteri yaptı. Polis katılımcı sayısını yaklaşık 3000 olarak açıkladı. Protestoların arka planında genç erkekler için zorunlu uygunluk muayenesi getiren yeni askerlik yasası bulunuyor. Bugün de yeni bir gösteri yapılacak. Almanya'da sol siyasi davalarda hukuki ve maddi destek sağlayan Rote Hilfe, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sol çevrenin önemli örgütlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 14.400 üyesi bulunan dernek resmi raporlarda şiddet yanlısı olmayan gruplar arasında gösteriliyor. Dernek ise faaliyetlerini siyasi baskıya karşı hukuki destek olarak tanımlıyor. Wittenberg Plus istasyonundaki yangının ardından U2 hattı yeniden normal seferlerine başladı. Kısıtlamalar cuma sabahı saat 4 civarında kaldırıldı. U1 hattının da pazartesi günü tamamen normale dönmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Canlar, herkesin bir şarkısı var. Mikrofon eline geçince ya da ortamda çalınca kendini tutamıyorsun. Kimisi duşta, kimisi tuvalette bile boş kaldığında o şarkıyı söyleyebiliyor. Ya da bazı durumlarda ben mesela başka işlerle uğraşırken sevmediğim bir şarkı bile geri planda çalabiliyor. Bir sonra bakıyorum ki o şarkı ağzıma dolanmış ve o şarkıyı söylemeye başlamışım. Pınar Deniz'de Mardin'de eğlenirken Erkin Koray'ın Fesübhanallah şarkısına eşlik etmiş görüntülerde tabii ki sosyal medyada viral oldu. Ben haberi değil ama bu refleksi seviyorum. Geri planda bir şarkı çalıyor. Söylemeyeceğim desem bile 3 saniye sonra söylemeye başlıyorsun. Bilmiyorum, sizin de bu tarz şarkılarınız var mı? Tabii ki bizim dinleyenlerimizin arabalarında, evlerinde Metropol FM her daim açık. Birçok şarkı çalıyor, birçok şarkıyı dinliyorsunuz ve kulağınızda kalabiliyor. Tan Taşçı son dönemde çok çaldığımız şarkılardan bir tanesini söyleyecek. Gidişat. Sonrasında Ferhat arkadaşımız sizlerle.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmenin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi. Aynı tarihte Berlin Birleşik Almanya'nın başkenti oldu ve 3 Ekim ülkenin resmi milli bayramı olarak belirlendi. Peki neden 3 Ekim? Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Ancak Almanya'nın hukuki olarak birleşmesi bundan yaklaşık 11 ay sonra gerçekleşti. İki Almanya arasında imzalanan birleşme anlaşması 3 Ekim 1990'da yürürlüğe girdi. Bu nedenle milli bayram olarak 3 Ekim Tag der Deutschen Einheit seçildi. Peki neden 9 Kasım değil? Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 9 Kasım'da milli bayram için düşünebilecek önemli bir tarih. Ancak 9 Kasım aynı zamanda Nazi döneminde 1938'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Kasım programlarının yıl dönümü. Bu nedenle kutlama niteliğindeki milli bayram için 3 Ekim tercih edildi. Almanya Birlik Günü, Tag der Deutschen Einheit'in merkezi kutlamaları her yıl Bundesrat, yani Federal Temsilciler Meclisi Başkanlığını yürüten eyalette yapılıyor. Bremen, 1 Kasım 2025'te Bundesrat Başkanlığını devraldığı için 2026'daki merkezi kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Kentte 2 ila 4 Ekim tarihleri arasında Viele Stärken ein Land sloganıyla büyük bir halk festivali düzenleniyor. Resmi bilgilere göre 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Kutlamalarda Almanya'nın 16 eyaleti kendisini tanıtıyor. Federal Parlamento Bundestag, Federal Temsilciler Meclisi Bundesrat, Federal Hükümet ve Federal Anayasa Mahkemesi de standlarla yer alıyor. Programda konserlerden sergilere, siyasi söyleşilerden aile etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik bulunuyor. Bremen'in Bundesrat Başkanlığı 1 Kasım'da sona erecek ve görevi Nordrhein-Westfalen devralacak. Böylece 2027 yılında Merkezi Birlik Günü Tag der Deutschen Einheit kutlamalarının ev sahipliği Nordrhein-Westfalen'e geçecek. 3 Ekim resmi bir bayram günü olduğu için resmi daireler, dükkanlar, mağazalar ve işyerleri kapalı. Yani bu cumartesi bir pazar günü gibi olacak. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. İrem Derici değmezsin ağlamaya dedi, Mabel Matiz bir harise var diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

0: Park.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi Kreuzberg.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Muhteşem Yüzyıl dizisi biteli çok oldu ama insanların dilinden düşmüyor. Kanuni Sultan Süleyman bugün yaşasa klip çeker miydi? İnternet bu soruyu çoktan çözmüş durumda. Yapay zeka ile hazırlanan Muhteşem Yüzyıl videoları birkaç gündür viral durumda. Karakterler alıp tamamen absürt bugünün de dünyasına ait sahnelere koyuyorlar. Bir anda saray, bir anda modern bir klip. İnsan beyninin bu çok saçma ama bir tane daha izleyeyim kısmına direkt çalışıyor ve hizmet ediyor. Artık bu yapay zeka ile zaman, mekan sınırları aşılmış durumda. Peki sizler hangi eski diziye yapay zeka ile komik bir yeni bölüm yaptırırdınız ya da bölüm sonunu kafanıza göre değiştirirdiniz? Bir dönem Türkiye'de Aşk-ı Memnu dizisinin finalinden memnun olmayanlar vardı. Belki Bihter'le Behlül'ü tekrar bir araya getirebilirsiniz.

Sizlerden gelecek cevapları merak ediyorum ama biz yapay zekayı biraz dinlendirelim. Gerçek bir şarkıcıyla, aynayla, ekiple devam edeceğiz. Garibim diyecekler.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül. Açız biz biliyorum.

0: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock.
1: Her ayrılık bir vurgun demeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Canlar, tarihlerimiz 3 Ekim 2026'yı, saatlerimizde 16.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programımızın 3. saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Hava biraz serinleyince uzaktan kumandanın değeri artıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama benim için gerçekten değeri artıyor. Bu saat ekran saati, yani diziler, filmler, biraz da eski hikayelere bakıyor olacağız. Ben ne izlesem acaba, Netflix'te, sinema salonlarında neler var diye soruyorsanız bu saat tam size göre. Peki bu akşam tercihin sinema mı, dizi mi, yoksa hiçbir şey izlememek, yan gelip yatmak mı? Bunların hepsi için cevabımız saatimizde mevcut. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Mustafa Ceceli ve Elvan Günaydın eksik dedi. Cansu Koç Gamze deyin diyecek. Çok güzel bir parça, Barış Manço'nun şarkısı sizler için yorumladı. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
2: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
1: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
3: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
4: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
5: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
6: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
7: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
8: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
7: Flege Gaat başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
8: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
9: Köydeki teyze ne dedi, hatırlıyor musun?
10: Altın al evladım.
9: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak, teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
10: Bak beni dinle, altın al.

0: sonra.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru Kita çok önemli.
3: Kita Kleine Weltkinde.
2: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
3: Kita Kleine Weltkinder. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
4: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM.

canlar, Almanya'nın birleşiminin kutlandığı özel bir gündeyiz bugün. Aslında Almanya'da tatil, talihsizlik olan tabii ki bugün bugünün cumartesiye gelmiş olması. Yoksa herkes iş gününden bir gün daha tatil olarak fırsat değerlendirmiş olur, dinlenmiş olurdu. Hafta sonuyla beraber 3 gününüz olabilirdi. Tabii eğer sizler de benim gibi hafta sonu çalışanlardansanız bu seçeneği geçiyoruz. Bu haftada neler izlesek diye sorduğumuz bir bölümdeyiz ve bu bölümümüzde acaba hangi filmler ya da diziler ekrana geri dönüyorlar ya da yeniden çekiliyorlar, onları konuşacağız demiştik. Ekim ayında Netflix'in izleme kuyruğu biraz kalabalık. Organize İşler'in yeni projesi Karun Hazinesi, Lupin, The Diplomat ve başka birçok yeni yapım geliyor. Eğer Türk projelerini izlemeyi sevenlerdenseniz Karun Hazinesi, Organize İşleri tavsiye ederim. Ama benim esas merak ettiğim şey yapımlar değil, bizim izleme alışkanlığımız. Sen yeni bölümü çıktığı gün mü izliyorsun, yoksa sezon bitsin, tek bir oturuşta kendimi eve kapatayım, cumartesi pazar geceye gündüze katarak o diziyi izleyeyim mi diyorsun? Sen hangi gruptasın? Paylaş, canlı yayında konuşalım. Açıkçası ben her iki gruba da giriyorum. Bazen bir dizi sonuna kadar çekilsin, bitsin ve ben onu tatil modunda iki gün boyunca izleyeyim istiyorum. Bazen de heyecanla yeni gelecek bölümleri bekleyebiliyorum. Ebru Yaşar ve Gülden, Nasıl Uyuyorsun parçasıyla radyolarınızda.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hayatımızın sahnelerini dizilerde ya da şarkıların nakaratlarında, sözlerinde görebiliyoruz. Ebru Yaşar ve Gülden nasıl uyuyorsun dedi. Nick Binler de Eylül Z'de diyecek. Biz Ekim'e bile geldik. Eylül'ü gerçekten atlattık. Sonrasında bir kısacık reklam aramız var.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp

0: Dizi ve sinema filmleri bu hafta neler izlesek diye kendinize soruyor olabilirsiniz ama bazı filmler var ki onlar diziye dönüşebiliyor. Hızlı ve Öfkeli evreni diziye dönüşüyor. Bu hikaye daha ne kadar uzayabilir diye soranlar olabilir aranızda. Ve Hızlı ve Öfkeli evreni için bir dizi projesine de yeşil ışık yakılmış durumda. Aynı zamanda çocuklar için de benzer bir haberimiz var. Harry Potter filmi Harry Potter dizisine dönüşüyor. Araba bitti, Büyüler Dünyası'nın filmi bitti ve seriler bitmiyor. Şimdi evde de artık hem Hızlı ve Öfkeli evrenine hem de Harry Potter'ın o büyülü dünyasına hızlı bir dalış yapabileceksiniz. Peki sen sevdiğin bir film serisinin dizi olmasını ister misin? Yoksa bazı şeyler tadında mı kalmalı? Neler düşünüyorsun? Cevabı sizden alacağız. Dizi dünyasını bir kenara bırakıyoruz ve Kubilay Karca ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Defoluyorum kalbinden diyecek, sonrasında reklam aramız var.
1: Dağılmış senden kalan ne varsa toplasam neye yarar, kalsın ortalıkta.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Berliner Herbst Homeli ile sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berliner Herbst Home auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacherdamm.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
3: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, französische Salat.

0: Metropol FM'de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hayatımızda diziler, filmler bizim gündelik modlarımızı etkileyebiliyor. Tabii ki o seçimler bize ait. Peki siz bugün nasıl bir seçim yapmak istiyorsunuz kendiniz için? Biraz daha romantik bir dünyaya adım atmak mı? Biraz macera yaşamak mı? Biraz polisiye dünyasında suçluları kovalamak mı? Yoksa biraz daha fantastik bir dünyada gerçeküstü bir yolculuğa çıkmak mı? Hepsi sizin seçiminiz ve diziler bunları gerçekleştirmek için bir kumanda kadar size yakınlar. Fettah Can'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Rüzgar ektim, fırtına biçeceğim diyecek.

Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Bugün iki Almanya'nın birleştiği bir zaman. Tabii ki iki Almanya'nın birleşmesi sadece toplumların bütünleştiği anlamına gelmiyor. Sınırlar kalkabilir ama bilinçler bazen maalesef aynı hızda birleşmiyor. Bu konuda da Almanya'nın siyasi sürecinde, seçimlerde bütün bunları görebiliyoruz. Ama biz diziler dünyasına devam edelim. Leyla ile Mecnun'un evi, mekanlar bizler için bir karaktere dönüşebilir mi sorusunu getiriyor. Bazı dizi evleri vardır. Karakterlerden biri gibi hafızalara kazınabilir. Yaprak Dökümü'nün evleri, Aşk-ı Memnun'un evleri, Muhteşem Yüzyıl'ın sarayları da o hikayenin belirleyicisi oluyor. Leyla ile Mecnun'daki Mecnun'un Kireçburnu'ndaki evinin son hali sosyal medyada yeniden gündem olmuş durumda. Ben de bunu görünce şunu düşündüm. Bazen bir sokağı, bir evi, bir kahveyi dizdeki insanlardan bile çok hatırlayabiliyoruz. Sen hangi dizinin evine, mahallesine ya da sokağına gitmek istersin?

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, tarihlerimiz 3 Ekim 2026'yı gösteriyor ve saatlerimiz 17.12. Mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine geçiş yaptık. Bugün konuştuğumuz şeylerin çoğunda ayrı bir tat var aslında. Hepsi birbiriyle bir şekilde ilişkili. Eskiyle yeni yan yana ve eskiyi anlayıp günümüze bakmaya çalışıyoruz. Eski şarkılar, yeni teknolojiler, klasik diziler, yeni platformlar ve yeni gelişmeler hepsi bizim hayatımızın bir parçası. Peki sen daha çok eskiyi mi seviyorsun, yeniyi mi, yoksa güzel bir karışımı mı? Eğer karışımı seviyorum diyorsan birbirinden güzel parçalar, şarkılar, şarkıcılar ve farklı şarkı türleriyle Metropol FM'de yolculuğuna devam edebilirsin.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
2: Kita Kleine Wetkinde.
1: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
2: Kita Kleine Wetkinde in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
3: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
4: Ersin Möbel.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
6: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
7: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
6: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
7: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
8: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
9: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
8: Flege Grad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
9: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
10: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
11: Altın al evladım.
10: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
11: Bak beni dinle, altın al.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
12: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
13: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy Metropol FM yayınımızda. Sayın Aksoy, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim Ferhat Bey.
1: Efendim, Berlin'de ve Almanya'da iki dille büyüyen çocuklar açısından tabii Türkçe derslerinin önemini öğrenmek isteriz sizlerden.
2: Öncelikle şunu vurgulamak isterim. İki dilli büyümek çocuklarımız için çok önemli bir zenginliktir. Berlin'de ve Almanya'da yetişen çocuklarımızın hem Almancayı hem de Türkçeyi iyi bilmelerini büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Türkçe dersleri çocuklarımızın yalnızca dil becerilerini değil, aynı zamanda aileleriyle birlikte ve kültürel çevreleriyle olan bağlarını daha da güçlendirmektedir ve topluma aidiyetlerini de bir nebze daha artırmaktadır. Bizim yaklaşımımız Türkçeyi Almanca'nın alternatifi olarak görmek değil, iki dille birlikte güçlü şekilde geliştirmektir ve çocuklarımızın gelişimini sağlamaktır.
1: Sayın Aksoy, ana dilini iyi öğrenmenin çocuğun okul başarısına, kimlik gelişimine ve Almanca öğrenmesine nasıl bir katkısı olur?
2: Tabii ki ana dilini iyi öğrenen bir çocuk kendini daha iyi ifade edebilir, düşüncelerini daha rahat aktarabilir ve okuduğunu daha iyi anlayabilir. Bu beceriler çocuğun genel eğitim hayatını da destekler ve katkı sağlar. Araştırmalar iki dil bilen çocukların daha esnek düşünebildiğini ve okul başarılarının da arttığını göstermektedir. Hem aileleriyle daha güçlü bir iletişim kurarlar, hem de akademik başarıları konusunda daha avantajlı olurlar. Türkçenin çocuklarımızın kültürel kimlik ve aidiyet duygularının gelişmesinde de önemli bir yeri vardır tabii ki.
1: Peki sizce Türkçe dil olarak Almanya'daki eğitim sistemi içinde bugün yeterince güçlü bir yere sahip mi?
2: Son yıllarda Türkçe eğitimi konusunda önemli gelişmeler olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak Türkçenin eğitim sistemi içerisindeki yerinin daha da güçlendirilmesi ve daha fazla çocuğumuza ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Almanya'nın federal bir yapıya sahip olması nedeniyle eğitim uygulamaları eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor. Berlin açısından baktığımızda Türkçe Erstsprachunterricht, yani ilk dil eğitimi kapsamında eğitim sistemi içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte hedefimiz Türkçenin daha fazla çocuğumuza ulaşması ve çocuklarımızın Türkçe'yi yalnızca evde konuşulan bir dil olarak değil, okunan, yazılan, üretilen ve kültürel ifade aracı olarak kullanılan canlı bir dil olarak görmesidir.
1: Son olarak Türkçe eğitimi alanında şu anda hangi güncel çalışmalar yürütülüyor?
2: Berlin Eğitim Ateşeliği olarak Türkçe eğitimini yalnızca derslerden ibaret görmüyoruz. Çocuklarımızın Türkçe'yi severek öğrenmelerini, kullanmalarını ve günlük hayat içerisinde yaşatmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda okullarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde Türkçe ve Türk kültürü derslerinin desteklenmesi, öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının takip edilmesi ve öğrencilerimize yönelik akademik ve kültürel faaliyetlerin artırılması üzerinde çalışıyoruz. Berlin özelinde konuştuk, ancak Almanya'nın diğer eyaletlerinde yaşayan vatandaşlarımız için de birçok çalışmalarımız ateşeliklerimiz aracılığıyla devam ediyor. Berlin dışında 12 farklı eyalette başkonsolosluklarımıza bağlı eğitim ateşeliklerimiz bünyesinde Türkçe ve Türk kültürü dersleri sunulmakta. Özellikle siz de çocuğunuzun Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılmasını teşvik edin.
1: Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy yayınımıza konuk oldu. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Ferhat Bey.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Şimdi eskilere gideceğiz. Eski dünyanın güzel bir sahnesini açacağız. Cem Karaca'yla Tamirci Çırağı diyor. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.
4: Gönlüme bir ateş düştü.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bremen'deki Alman Birliği Günü töreninde aşırılıkçılığa karşı uyarıda bulundu. Steinmeier, aşırılıkçı siyasi söylemlerin demokrasi, özgürlük ve ülkenin birliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi. Hükümeti reformlara devam etmeye çağıran Cumhurbaşkanı, siyasetin de toplumdaki güven kaybının nedenlerini sorgulaması gerektiğini belirtti. 1300'den fazla katılımcıyla yapılan ARD Deutschland Trend araştırmasına göre federal hükümetin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlar, eski Türk filmleri yeniden ekranda. Eski Türk filmleri bazen yeni bir diziden daha güncel hissettirebilir mi? Bana hissettirebiliyor. Ekim ayında platformlarda Türk sineması klasiklerine yeniden yer açılacak. Bence tekrar izlediğimiz ve filmlerde hikaye olarak kendimizde bir şeyler bulabildiğimiz Türk filmleri gerçekten birbirinden güzel ve unutulmaz. Tam tersine ne olacağını bildiğin halde yine de aynı yerde gülmek, aynı yerde duygulanmak bambaşka bir duygu. Benim favori olan belli başlı Türk filmlerim var. Mesela Tosun Paşa'yı gerçekten çok seviyorum. Adile Naşit'in, Şener Şen'in içinde bulunduğu o karakter filmlerine bayılıyorum. Namuslu Namussuz dediğimiz bir Türk filmi var. Mesela Şener Şen'in inanılmaz, ya da Züğürt Ağa dediğimiz karakterleri canlandırdığı filmler inanılmaz. Zübükzade dediğimiz Kemal Sunal'ın filmleri var. Bunlar unutulmaz ve her seferinde izlediğimizde bize aynı duyguları yaşatan Türk filmleri. Peki senin tekrar tekrar izlediğin bir Türk filmi var mı? Varsa bu hangisi?

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Sende de benden var turnesi Türkiye'de 2026 boyunca devam ediyordu ama konseri iptal edildi Kayseri'deki Tantaşçı'nın. Tantaşçı gelecek, gidişat parçasıyla radyolarınızda, sonrasında bir reklam aramız var.

Ali dikkat! Anka Gross Supermarket açıldı. Açılışa özel 5 kilo güllü Tosya pirinç 8.49, 1 kilo Alice çay 7.99, 1 kilo Mevlana çay 8.49 ve daha birçok açılış özel fırsatlar sizi bekliyor. Anka Gross Supermarket açıldı. Bukova'dan 106.

0: Türkiye'nin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
1: 40 yıl Möbel Oaze büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oaze, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
3: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

biz görebiliyoruz. Ama Almanya'nın farklı şehirlerinden aynı radyoda mesaj attık. Farklı yaşlardan insan, aynı 90'lar şarkısını hatırladık. Aynı dizinin evini özledik. Belki birlikte yaşamak, bir arada olmak da böyle bir şey ve Metropol FM bizi birleştiriyor. Bugün biraz güldüysen, bir şarkıyı hatırladıysan, bir mesaj attıysan benim için yayın tamam demektir. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Metropol FM'de birbirinden güzel şarkılarla, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum.

Canlar, bugün birlik kelimesini büyük cümlelerle konuşmadık aslında. Çünkü Almanya'nın birlik zamanı ama sınırlar kalkınca Almanya tamamen bütünleşmiş olmadı bunu. Hep

herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flege Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
3: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
4: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.

0: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
1: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
2: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
1: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay Çetin'e git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
3: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Değerli dinleyenler, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bremen'deki Alman Birliği Günü töreninde aşırılıkçılığa karşı uyarıda bulundu. Steinmeier, aşırılıkçı siyasi söylemlerin demokrasi, özgürlük ve ülkenin birliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi. Hükümeti reformlara devam etmeye çağıran Cumhurbaşkanı, siyasetin de toplumdaki güven kaybının nedenlerini sorgulaması gerektiğini belirtti. 1300'den fazla katılımcıyla yapılan ARD Deutschland Trend araştırmasına göre federal hükümetin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı %10. Katılımcıların %77'si giderek daha fazla mali yük hissettiğini belirtirken yaklaşık yarısı yaşam standardını gelecekte koruyamamaktan endişe ediyor. G7 ülkeleri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinden 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Dağıtım 4 ay boyunca Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda yapılacak. Açıklamanın ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 3-0 mağlup oldu ve böylece çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert şekilde eleştirdi. Bazı yorumcular teknik heyette değişiklik yapılmasını isterken takımın özellikle savunma ve hücum organizasyonlarında ciddi sorun yaşadığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya 3 Ekim'de yeniden birleşmenin 36. yılını kutluyor. 3 Ekim 1990'da Doğu Almanya'nın Federal Almanya'ya katılmasıyla ülkenin 40 yılı aşkın süren bölünmüşlüğü resmen sona erdi. Aynı tarihte Berlin Birleşik Almanya'nın başkenti oldu ve 3 Ekim ülkenin resmi milli bayramı olarak belirlendi. Peki neden 3 Ekim? Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı. Ancak Almanya'nın hukuki olarak birleşmesi bundan yaklaşık 11 ay sonra gerçekleşti. İki Almanya arasında imzalanan birleşme anlaşması 3 Ekim 1990'da yürürlüğe girdi. Bu nedenle milli bayram olarak 3 Ekim Tag der Deutschen Einheit seçildi. Peki neden 9 Kasım değil? Berlin Duvarı'nın yıkıldığı 9 Kasım'da milli bayram için düşünebilecek önemli bir tarih. Ancak 9 Kasım aynı zamanda Nazi döneminde 1938'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Kasım programlarının yıl dönümü. Bu nedenle kutlama niteliğindeki milli bayram için 3 Ekim tercih edildi. Almanya Birlik Günü, Tag der Deutschen Einheit'in merkezi kutlamaları her yıl Bundesrat, yani Federal Temsilciler Meclisi Başkanlığını yürüten eyalette yapılıyor. Bremen, 1 Kasım 2025'te Bundesrat Başkanlığını devraldığı için 2026'daki merkezi kutlamalara ev sahipliği yapıyor. Kentte 2 ila 4 Ekim tarihleri arasında Viele stärken ein Land sloganıyla büyük bir halk festivali düzenleniyor. Resmi bilgilere göre 400 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Kutlamalarda Almanya'nın 16 eyaleti kendisini tanıtıyor. Federal Parlamento Bundestag, Federal Temsilciler Meclisi Bundesrat, Federal Hükümet ve Federal Anayasa Mahkemesi de standlarla yer alıyor. Programda konserlerden sergilere, siyasi söyleşilerden aile etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik bulunuyor. Bremen'in Bundesrat Başkanlığı 1 Kasım'da sona erecek ve görevi Nordrhein-Westfalen devralacak. Böylece 2027 yılında Merkezi Birlik Günü Tag der Deutschen Einheit kutlamalarının ev sahipliği Nordrhein-Westfalen'e geçecek. 3 Ekim resmi bir bayram günü olduğu için resmi daireler, dükkanlar, mağazalar ve işyerleri kapalı. Yani bu cumartesi bir pazar günü gibi olacak. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: içtikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
1: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mir habt denn es? Eintragung, Vollgutachten, wer Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobilabnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
4: Telefon 030 30 10 14 15.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89. U-Bahnhof Wittenau.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: afiyetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
1: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.

0: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
1: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam.

Şariler fıstık, mıknatıs gibi onu yapıştır. Mekan

0: Kreuzberg. Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtlaşan Akante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedik konum atıyorum gel. Hakar bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedik konum atıyorum gel. Hakar bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.

0: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk.